0: ettiğin araya yuvası var lan kalı hel.
1: Yasin ya.
0: Do ettiğin araya yuvası var lan kalı hel.
2: Millie Bogamise, Korea, Korea,